helbeste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu biryara wana mezin behesta evina wan u giridana wan berribertiye u gelekhara. Ez ve strani

Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Babadan
2: önce müstahar misterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza e poze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbüke ve sevenge serey memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina sevecce seve kalatine çen sale kabı gice serey penanı darayı. Tırra ve kol ezere hurbuku te peşyal şare ve hamayı. Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek saat emrim be çenteyi.

0: Je suis en feu rouge. Mon bonheur.
1: Konuşuyor oğlum.
2: Babadan önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

0: abi.
1: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
0: Nasılsın?
1: Bekri.
0: Efendim.
1: Dayanım. Kırım da sakın kapatacak mı sizi? Bilakada hapçay hoş bu kırım da çöpki. Haydi kırım haydi.
2: La bile kırım hani mi hapçay? Kalesi mi? Gıhı gıhı.
3: La ya kırım ile. Çayli adına, gher çayli adkum. Enta dhukha, şuf şnur,

0: sını diyesin, hoş diyesin, var içim hani kan yapışım da kali kali. Zahri zahri ciddi gümek gümek bir tere bir tere tuvami mağur içama. Bakın ya dedi la bişare dedi, sınav kuşum edeli dersim acili, cüme dersim acorim. Ne dişi ezleri bir sene reklam rüzgün yeke kurmaca, yeke acemme yeke. Ezan usulası bir açımın ucum yandan ciddi tırken mi diyeke, ben zirabı çabı gülle bizmi teyli çapın vereyece porkeje nam kandile. Gerdemler acı otak kondurayan tabi çartıyla yapıldım ise aşka faizli bir ömür atarıp değerdir bazı bir adı fırı kemine ve seyhavi dina barış gülya. Mesela kadar tavan dedi ki Rami Şan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet İl-i Terzi'yle hakimi. Şemre'ye de Arabi Haluk'a dedi geldi ne kapkap geber kuhara le kerem kim geliye bağlı okur no çıka vurun. Mesir ve teriz ütürüz bağırı kuvvet yapışamına hiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil vaydil vaydil. Be zalim ettiniz hani gel o resmin eferiydi Rabbim şemine kalı kalı cehdülüm eleme. Hasalemi tamam ezi heyesgülü abdal elinden imana bavetleme gel o resmin emrede sehvavidin ağır Resul ya. Müsir kudat tavan dedi kim Rami şahane gildi meygul ilya nâve vahmet ilin terzi edi hakim işim ne edi arabi le kerim kim. Le arabi ne zalim için ve teriz ütürüz bavir akut yim semid ha khiyal ve resmin emrede derdi kul bu khiyal ve cehdü khimme uveydil. Ah, vaydır dil, vaydır.
1: Yok, ama istedim.

0: Nazım mürüm bir beyazın tehli adı şüştüm bir beyazın tehli kefen kırım bir beyazın tehli serim edane ve tavanı şedina bir beyazın tehli daha meser darani darbet tabi beyazın tehli bir reyhıstım bir beyazın tehli dani mekabra kabristani bir beyazın tehli dani mekabra reşu tari bir beyazın tehli suvala akırna kırda bir beyazın tehli terkhine meleda bir beyazın tehli Tiçer çave maha sade kirim bir bizin tehli pişte hamda da kirim bir cakiza çarda şali bu karu bu khenli Har sali da berdil kadir emi uçtu aza kasar miskini harami mere kharab rabu berdili zalim eysar Har sali emi tamam mezevdu takatı merrami sana keşte de khuha azim Bu ne pırsa tehli amdı kirdi bir yaka pşar rengi çütüm tehli tehli amı yaka ben zirave Çağ ve kirli bisku tehli çapil direce porkeze nab kandile gazene zirave şeyde ayeli گذیه گل و وشمی یه حرف خونی مثل مال بابه ته و تجمعان رامی شانه کی دانی آسیکر بر فعلی تو سیر بگی شال حفشاله می تمام بازی رامی شانه کی جت دو خازم قار به قاری مسکینی حرامی میره خراب داد در قاوری تو نهیلی وای ما خای
1: حفشاله می تمام و حرف خونی مثل مال بابه ته و تو عزیز جبون رامی شانه کی کر بر دیلی گذیه و حفصاله تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربید خاره نمرده میره

Ah böyle içip kendi desteydi yeş mene hum khari gaddare yoyah böyle içip kendi desteydi.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve ran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve ran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve ran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste kesere, avek ji ava kevsere, veran ezim malım harap.

0: Altın mürün bir beyazın tehli, ya düşüştün bir beyazın tehli, kefenkirin bir beyazın tehli, seremedane ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser daran bir darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtın bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiyi çerçave maha sağdı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çağırdı, salih bu garubu khenli. Her sali daha berdil kadir emi buştu ozağa kasar miskini harami meyre kharab rabu berdili zalim eysar her sali emi tamam mezevdü tekatim rami sana keşledi khuha azim. Bu ne pırsa tehliyam dikirdi bir yeke pşar rengi çütüm tehli tehliyamı yeke ben ziravi. Çağ vekil lübis ve tehli çapil direci porke cenab kandile gerdene ziravi şeydi ayeli. Gidiye gel o ve esmiye hafkuniye mesel muharabu avete hebu tecbuna rami sana ki dani asekir verdiyeli. Tusir bi geysali hafşale mi tamam ve zir rami sana gezite de khazim qalbi. Gari miskini harami meri kharabda dir gavri etu nahili.
1: Hafşale mi tamam ve hafkuniye mesel muharabu avete hebu tehdu asri jibuna rami sana ki kir verdiyeli. E gidiye حف سالم تمام و دو تکت مرم و سانه کشته ده خازم قربی خاره نمرده میره

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve İran azim malım harap.

0: Allah'ım Bekri.
1: Selamun aleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın
1: lan?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kule plaza akım kapıcayın ki akısıysi. Bela kadar hatı çayın koç bu kirmiyete çöpki. Haydi bir kirem haydi.
2: La bela kirirani ma harcay. Kalesi uy gahu gahu.
0: La ya kirimi la. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Enta zhugha. Şuf şlon.